0: Günaydın, günaydın, günaydın Hamburg, günaydın Almanya. Evet, yeni bir gün, yeni bir fırsat. Limandan Elbe'ye, sokaktan sokağa tüm güzel insanlara selam olsun. Bugün buradayız, üretiyoruz, başarıyoruz. Radyo Metropol Hamburg'da sesimiz hep yüksek, enerjimiz hep tam bizim burada. Umarım sizlerin de enerjisi tamdır değerli dinleyicilerimiz. Evet, işine giderken kolaylık, evinde olanlara huzur diliyoruz. Farklı diller, tek yürek, Radyo Metropol'de müzikle sohbete, güne başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı, dostluğu, şiir, edebiyat, bunları da güzel şarkılar tadında sizlerle paylaşacağız. Gülşen'in güzel çalışmalarından bir tanesini dinliyoruz. Ne diyor? Ellerinden öper diyor. Ve bu arada tabii ki güzel yayınlar dileyen bize Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sevda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Dilara Mehnen, evet Dilara Mehnen, özellikle soyadımı söylerseniz sevinirim demiş. Gülşen'i çok seviyorum demiş. Gülşen'in bir şarkısını dinleyebilir miyim ya da bana yollayabilir misiniz? Tabii ki, yani şansınızı tam da Gülşen'in şarkısı çalıyor şu anda. Ellerinden öper şarkıyı size ve tüm sevdiklerinize gönderiyoruz. Ayrıca bize Serkan Bey güzel yayınlar dilemiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki radyodan da İsmail Bey yazmış sayfamızdan. Günaydın canlar Metropol ekibi ve dinleyicileri demiş Hakkı Bulut'tan. Ben köylüyüm. Tüm herkese gelsin. İyi yayınlar, saygılar İsmail demiş. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Tabii ki istekleri sıraladık. Sizin isteğinizi de sıraya aldık. Ve tabii ki göndereceğiz birazdan. Ayrıca Yalçın Dayar günaydınlar demiş. Günaydın, iyi yayınlar Elif Hanımcığım. Mustafa Beyciğim, tüm dinleyicilerimize, Hamburg'umuzun güzel insanlarımıza güzel bir gün olsun demiş. Ayrıca buradan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diye Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı Cumhuriyet Bayramı kutlaması diye de burada bize bir afiş yollamış. 10. ayın 30'unda 2026 Cuma günü değerli dinleyicilerimiz, giriş 18.30 ve başlangıç 19.30'da Baba Makkas müzikleri eşliğinde Amanat Kafkas dans gösterileriyle Tango Hakan ve Patricia ile birlikte Hotel Class'ta olacakmış. Schlingstraße 1 numara 21107 Hamburg. Tekrarlıyorum, Hotel Class'ta olacak. Schlingstraße 1 21107 Hamburg. Her zaman olduğu yer değerli dinleyicilerimiz. Yemek ve alkolsüz içecekler dahil 50 euro denilmiş. Ve üyeler için de burada ayrıca bir kategori uygulanmış. Üyeler 12 yaşına kadar çocuklar 40 euro diye de 12 yaşından itibaren üyeler 12 yaşına kadar çocuklar 40 euro diye buraya da not düşülmüş değerli dinleyicilerimiz. Evet, online bilet satışı için de IBAN verilmiş burada. Bunların hepsini isterseniz, bilgi almak isterseniz 0151 67 80 44 21. Tekrarlıyorum, 0151 67 80 44 21 telefon numarasından da bilgileri alabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Atatürk Düşünce Derneği'nin her sene düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaklar. 103 yıl oluyor Cumhuriyet'in kuruluşu ve Cumhuriyet Bayramı kutlaması da 10. ayın 30'unda olacak. Böylelikle de Yalçın Bey'in arzusu üzerine de bu etkinliği duyurmuş olduk. Teşekkür ediyoruz Yalçın Bey, bu bilgileri bize yolladığınız için. Umarım herkes orada olur. Bizler olacağız tabii ki. Sizlere şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Mustafa'cığım günaydın.
1: Günaydın Elif Hanım, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Evet, bizler burada mikrofonlarımızın başındayız. Sizler de tabii ki.
0: Şarkı istekleri olursa hemen onları da söyleyelim. Mustafa nereden isteyecekler? Hangi numaradan?
1: Evet, şayet ki bizleri aramak isterseniz 43 25 çift 0 46 numarasından bizleri arayabilir ya da WhatsApp numaramız 0177 837 47 74. WhatsApp numaramız 0177 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz.
0: Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Nalan'ın seslendirdiği harika bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Sonunda bitti diyor. Bu şarkıyı da şu anda radyosun başında bizi bir dinleyen Sevda Hanım'a, Sevda Keser'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Şu anda evinde hem kahvesini yudumluyormuş hem de bizim şarkılarımızı, radyomuzu dinliyormuş. Çok seviyorum diyor sizleri dinlemeyi. Gerçekten hem güzel şarkılar hem de çok bilgilendirici bir program yapıyorsunuz. Bu vesileyle de tüm sevdiklerime buradan selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Sevda Hanım. Bizden de size güzel ve harika bir gün olsun, afiyetler olsun diyoruz. Biz de kahvelerimizi burada yudumluyoruz. Tüm dinleyicilerimiz alsın ve bir kahve şarkısı da bunun ardından gelecek.

Evet. Yurtsever kardeşlerin en son çalışmalarından bir tanesi değerli dinleyicilerimiz. Çay mı kahve mi diyor. Evet, şu anda radyosunun başında çaylarını yudumlayanlar ya da kahvesini yudumlayanlar için afiyet olsun diyoruz. Ve bizden herkese gelsin bu şarkı. Çalır.

0: Çay mı kahve mi? Çay mı kahve mi içer? Pop mu arabesk dinler? Benim gibi birini kim bilir?
1: Evet, Van Festivali'ne katıldığımızda çok değerli kardeşimiz Ayşenur Anteroğlu'nu tanımıştık. Günaydın demiş Hamburg'dan bize ulaşan sıcacık yayına kocaman sevgiler. Ne güzel, o sıcacık sevgilerinizi aldık ve biz de Van'a o sıcacık sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili Ayşenur Anteroğlu ve tüm sevdiklerine bir şarkı istersen tabii ki sana armağan ederiz sevgili Ayşenur. Ve buradan tekrar dediğim gibi bizden de sıcacık kocaman sevgiler olsun.

Sırada yine istek bir şarkı var değerli dinleyicilerin, Cengiz İmren'den. Hele bakın kim gelmiş diyor. Evet, bu şarkıyı şu anda radyosunun başında bizi dinleyen sevgili Hayriye'ye gönderiyoruz. Hayriye Köse'ye ve tüm sevdiklerine.

Songül Hanım güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Songül Hanım'a. Songül Kayhan. Evet, Songül Kayhan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel yayınlar demiş. Şu anda kahve, ben de kahve içiyorum demiş. Ve iş yerinde mola verdik. Ve sizin her fırsatta sizin radyonuzu dinliyorum demiş. Ve şu anda kahve molası da vermişken kahve telvesini Burcu Güneş'ten istiyorum demiş. Tabii ki isteğinizi yerine getirmez miyiz biz de. Songül Hanım, size ve tüm sevdiklerinize gelsin. Afiyetler olsun. Kolaylıklar diliyoruz Radyo Metropol olarak.

daimi dinleyicilerimizden İsmail Bey güzel yayınlar dilemişti. Ve tabii ki bir şarkı isteğinde bulunmuştu. Hakkı Bulut'tan Ben Köylüyüm şarkısını istemişti. İsmail Bey'in isteği üzerine Hakkı Bulut Ben Köylüyüm diyor. İsmail Bey'e ve tüm sevdiklerine geliyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı, dostu, şiir, edebiyat, bunları da güzel şarkılarla sizlerle paylaşıyoruz. Ve bugün de tabii ki Tuna Can'la canlı canlı birazdan programımıza başlayacağız saat 11'de. Ve bugün bakalım bizi nereye götürecek değerli dinleyiciler.

Bekir Ünlü Ataer, Aşk Masalı, sevgili Yalçın Dayar'dan eşi Fulya Dayar için geliyor. Ne güzel, bazen aşkı her zaman söylemek lazım, sevdiğini söylemek lazım. Çünkü bir gülü nasıl suyla beslerseniz karşınızdakini de o şekilde beslersiniz değerli dinleyicilerimiz. Güzel sözler her zaman insana geri döner, güzelliklerle döner, gülücüklerle döner. Yani verdiğinizi misli misli geri alırsınız değerli dinleyicilerimiz. Evet, Yalçın Dayar'dan eşi Fulya Dayar için geliyor. Bekir Ünlü Ataer'den Aşk Masalı. Bu arada şarkıyı dinlemeden önce Bekir Ünlü Ataer'e buradan sevgiler, selamlar olsun. Radyomuzun 10. yıl kutlamasında kendisini getirmiştik. Güzel bir gece yapmıştık. Çok güzel bir konser olmuştu aynı zamanda. Hem eğlendik hem onun güzel şarkılarını dinledik. Ben de onunla sahne almıştım. Onunla düet yapmıştım. Hakikaten benim için de başka bir keyifti onunla sahnede olmak. Buradan tekrar kendisine sevgiler, selamlar olsun. Evet, Yalçın Bey'den eşi Fulya Hanım için geliyor. Aşk Masalı.

0: Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, 1 Kasım'da konserimiz Lübeck'te gerçekleşecek ve bir yıl önce Lübeck'te kurulan Lübeck Türk Kültür Müzik Akademisi koromuz şimdi Hamburg Akademi koromuz ile birleşerek Lübeck'te ilk büyük galasını veriyor. Bu galada aynı zamanda gazino şeklinde olacak değerli dinleyicilerim. Bildiğiniz eski filmlerde böyle podest gider ya, sanatçı böyle podestten yürür, sağlı sollu masalar olur. Aynı o şekilde içeceklerinizi içeceksiniz ve mezelerinizi yiyerek güzel bir gala konseri izleyeceksiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, güçlü solistlerimiz, dev koristlerimiz, harika bir repertuarımızla size unutulmaz bir gece yaşatacağız. Gecenin yıldızları ise şu anda fonda da dinliyoruz. İngiltere'den kendisi de TRT sanatçısı aynı zamanda, ama İngiltere'de yaşıyor. Çok güzel besteleri var. Şu anda seslendirdiği şarkı da kendi bestelerinden bir tanesi, Yalanmış Geçmişim. Evet, şarkıya geçmeden önce ve konuk sanatçımız Suat Sancar olacak. Koro şefi ve solist TRT sanatçısı Mehmet Özkaya olacak her zamanki gibi. TRT'nin o eşsiz sesi, o güçlü yorumu ve koromuzun coşkusuyla eserler bir başka söylenecek değerli dinleyicilerimiz. Sanatın sizi sarıp sarmalayacağı, muhabbetin şarkılara karışacağı bu büyük buluşmaya tüm müziksever dostlarımızı bekliyoruz. Lübeck Türk Kültür Müzik Akademisi olarak sanatla güçleniyoruz, şarkılarla birleşiyoruz. Bir sene önce Lübeck'te küçük bir umutla kurduğumuz akademi koromuz bugün kocaman bir aile oldu değerli dinleyicilerimiz. Şimdi o ailenin Hamburg'daki kardeş koromuzla el ele verip Lübeck'te ilk gala konseri için sahneye çıkıyor. 1 Kasım'da Neşe'yi Muhabbet şarkısı konseri değerli dinleyicilerimiz. Neşe'yi Muhabbet. Gelin hep birlikte neşeyle muhabbet edelim. Bu sadece bir konser değil, bir kavuşma gecesi olacak değerli dinleyicilerimiz. Güçlü solistlerimiz ve koristlerimiz size en güzel eserleri seslendirecek ve o gecede konuk sanatçımız Suat Sancar ve koromuzun başında şefimiz, hocamız TRT sanatçısı Mehmet Özkaya, onun o güzel sesi ve yorumuyla kalplerimiz titreyecek. Sanatın sizi sarıp sarmalayacağı bu akşamda siz de olun istiyoruz. Siz değerli dostlarımız, şu anda bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizi bu kültürümüze sahip çıkmak adına ve tabii ki Lübeck koromuzun da ilk konseri olduğu için hepinizi bu konsere bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Çünkü biz bir akademi olduk. Çünkü biz şarkıların gücüne inanıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ben de bu konserin sunucusu olmaktan dolayı çok mutlu olacağım. Tabii ki sahnede de güzel bir eser sizler için seslendireceğiz. Bütün solistlerimiz, birbirinden değerli, kıymetli sesler sizlerin huzurunda olacak. O eşsiz Yeşilçam'ın o güzel eski filmlerdeki gibi size güzel bir gece sunmak istiyoruz ve sizlerin de bu konserde bizlerle birlikte olmanızı gönülden istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, 1 Kasım'ı lütfen şimdiden not alın, tarihleri ve kesinlikle o gün orada geldiğinize de pişman olmayacaksınız. 11. ayın biri bir pazar gününe denk geliyor değerli dinleyicilerimiz. Pazar günü zaten birçoğunuz boş oluyorsunuz. Biz de özellikle pazar gününü seçiyoruz konserlerimiz için. Daha kolaylıkla zamanınızı bizlere ayırabilin diye değerli dinleyicilerimiz. Evet, bilet satışlarını nereden temin edebilirler sevgili Mustafa? Hemen sen istersen o konuda bilgi ver.
1: Evet, bilet satışlarımız gayet tabii ki öncelikle Elif Hanım'ın numarasından ulaşabilirsiniz. 0176 201 57 628, 0176 201 57 628 telefon numarasından biletlerle alakalı ve konserle alakalı istediğiniz bilgileri alabilirsiniz.
0: Evet, bir numara daha verelim.
1: Evet, diğer numaramız 0177 837 47 74, 0177 837 47 74 numaralarından konser ve biletlerle alakalı istediğiniz bilgiyi edinebilirsiniz.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, 11. ayın biri bir pazar gününe denk geliyor. Yer olarak da 1001 Gece Event and More. Daimlerstraße 2 numara, tekrarlıyorum, Daimlerstraße 2 numara 23568 Stockelsdorf. Lübeck'in zaten semtlerinden bir tanesi. Daimlerstraße 2 23568 Stockelsdorf değerli dinleyicilerimiz. Burada park sorununuz olmayacak. Her şey salonun içinde, yani arazisi içerisinde öyle diyelim. 500'e kadar arabayı park etme olanağınız var. Belki de daha fazla. Alan çok büyük çünkü. Ve çok güzel bir atmosfer. İnanın geldiğinize pişman olmayacaksınız. Dostlarınızı alın gelin. Hepiniz böyle güzel bir gece yaşamak istiyorsanız dostlarınız da pişman olmayacaktır. Emin olun, salon Hamburg'da gördüğünüz salonlara benzemiyor. Çok farklı, çok güzel ve bir gazino olacak aynı zamanda. Salon da farklı ama salonun içerisinde barı olan bir yer, öyle diyeyim. Çok bambaşka bir atmosferi olan bir salon. Aynı zamanda bir gazino şekline de dönüştüreceğimiz için çok farklı bir atmosferde olacaksınız. Tüm dostlarımızı, dinleyicilerimizi, arkadaşlarımızı bu özel konserimize bekliyoruz. Suat Sancar, konuk sanatçımız, sizler için yalanmış geçmişim diyor. Bestesi ve güftesi kendisine ait.

geceler bu yorgun gönlüm. Doğmayan güneşim senden hatıra, bu dertli geceler bu yorgun gönlüm.

0: Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, evet, dün çok kıymetli müzik hocamız, TRT sanatçısı Mehmet Özkaya'nın doğum günüydü. Radyo Metropol ailesi olarak bugün çok özel birini anmak istiyoruz. Hocamızın sesi sadece notalardan ibaret değil, o ses emektir, sabırdır, bize yol göstermektir diyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu yaşlara değerli Mehmet hocamız. Şimdi de onun yorumuyla gönlümüze işleyen o güzel eseri, Senden Hatıra'yı dinliyoruz. İyi ki var diyoruz. Hocam iyi ki doğdunuz. İyi ki müziğimizle bize ışık oldunuz. Nice nice yaşlara diyoruz. Sözü fazla uzatmadan ve kendisinin o muhteşem sesini dinleyelim. Ama tabii ki burada bir de mesaj var değerli dinleyicilerimiz. Mesaj sevgili Vecdi Önüş'ten gelmiş. Diyor ki, sevgili Haha Metropol dinleyicileri ve canlarımız Elif ve Mustafa kardeşlerim, her zamanki gibi harikasınız. Böyle güzel güneşli bir günde İtsehoe'den herkese selamlar, sevgiler. Şu anda terasta kahvaltıda sizleri dinliyoruz. Bu vesileyle sevgili hocamız Mehmet Özkaya'nın dün doğum günüydü. Buradan tekrar daha nice senelere diyerek Mehmet hocamızın harika bir bestesi olan Senden Hatıra şarkısını çalarsanız zevkle dinleyeceğiz. Canlar harikasınız, seviliyorsunuz. Hep böyle devam demiş. Teşekkür ederiz sevgili Vecdi. Buradan bizden de sana İTEO'ya sevgiler, selamlar olsun. Güneşin tadını çıkar diyoruz. Mehmet hocamızdan Senden Hatıra şarkısını hep birlikte dinliyoruz değerli dinleyicilerimiz.
1: Doğan güneşim, senden hatıra. Bu dertli

0: Evet, yine havamız yerinde sevgili Tunacan Tuna, telefonumuzun diğer ucunda ve Tunacan'la canlı canlı gezmeye devam ediyoruz bu hafta çarşambada. Günaydın, merhaba sevgili Tunacan.
1: Selamlar, nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkür ederiz. Sesini duyduk, daha da iyi olduk sevgili Tunacan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Duygularımız karşılıklı o konuda her daim. Böyle insanın tabii ki sevdikleriyle konuşurken havası bambaşka oluyor. Benim de havam çok yerinde diyerek başlayabiliriz programımıza.
0: Evet, senin şarkınla hep başlıyoruz biliyorsun. Senin şarkınla sohbetimize devam ediyoruz. Çünkü çok güzel seslendirmişsin. Değerli Aşkın abimin bestelerinden bir tanesi. Yani güzel olmaz mı değil mi? Yani havam yerinde, hangi duygularla yazdı acaba? Gerçek hikayelerini dinlemiştik ama
1: şimdi çok güzel bir program yaptık Frankfurt'ta. O yüzden
0: şu anda da oradasınız.
1: Frankfurt sınırları içerisindeyim, aynen. Ve gerçekten de çok çok keyifli geçti buradaki yolculuğumda. Şu anda da buranın eski bir av sarayında kalıyorum. Havaalanına çok yakın bir lokasyondayım ve hani gerçekten insan orta çağ ışınlanıyor diyebilirim. Tabii ki eskiden bu hava yolu havaalanı yapılmadan önce buradaki bu yol çalışmaları da yokmuş ve aslında bulunduğumuz alan tamamıyla ormanmış. Gerçekten ama tarihi dokusuna çok harika sahip çıkmışlar. Yani bayıldım gerçekten kaldığım yere. Gittiğim zaman ördekleri, geyikleri falan da gördüm. Sabah bir koşuya çıkma fırsatım oldu o noktada. Ya bambaşkaydı. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Dün de Almanya'nın ilk otelinde kaldım. Eski bir handan yapılma bir otelmiş. Yani şöyle, aslında hem ticaret yolu üstünde kurulmuş ama aynı zamanda bir özelliği de orada prensler kendi konuklarını ağırlıyorlarmış. Hatta Elvis Presley falan da geldiğinde burada kalmış.
0: Harika.
1: Onlar çok güzel bir tarihi dokuyla bir Almanya seyahati yapma fırsatı buldum. En güzel köyleri gezdirdiler, sağ olsunlar. Valla çok çok keyifli bir dönem geçirdim diyebilirim rahatlıkla.
0: Harika, çok güzel. Süper. Çok çok sevindim. Peki bu arada o güzel yerleri gezerken Aşkın abim gecesi nasıl geçti? Onu da merak ediyoruz.
1: Vallahi çok çok keyifliydi.
0: Sen de keyifli, konuk sanatçısı.
1: Bir ortam vardı. Ben de konuk sanatçı olarak 3 tane şarkı okudum. Yani ben zaten hani sahne artık bizim evimiz gibi olmuş oluyor. Bu çok kıymetli bir şey.
0: Evet.
1: Ve hani o toz bir kere geldi mi derler ya, sahne tozunu bir kere yuttu mu insan daimi olarak keşke işte yarın da olsa, ondan sonraki gün de olsa diyor. Çünkü sevdiğimiz insanlarla, bizi seven insanlarla görüşebilme, buluşabilme fırsatı da yakalamış oluyoruz. Bu da bence çok çok kıymetli bir şey. Harika geçti.
0: Evet, evet, evet. Harika, çok sevindik. Peki sevgili Tunacan, bugün nereyi geziyoruz?
1: Bugün Bükreş'e doğru gidelim diyorum. Benim yine çok sevdiğim, yani Romanya'ya gideceğiz. Çok sevdiğim lokasyonlardan bir tanesidir. Bunun sebeplerinden biri de gerçekten hem Balkanlar'da Paris'e özenme ile birlikte meşhur olan. Çünkü cidden şehri çok fazla Paris'e benzetmeye çalışıyorlar. Hatta şehirde bir zafer tagı bile var. Ama aynı zamanda tam bir Balkan ve Doğu Bloğu ülkesi. Yani o SSCB'den alışkın olduğumuz binaları da görebildiğin ama aynı zamanda Paris elitizmini de görebildiğim bir yer. Birazcık o konuda İstanbul'a da şu şekilde benzetiyorum Bükreş'i. Yani hem batı hem doğudan kalma bazı şeyleri çok net görebiliyorsun. Bu da çok kıymetli bir şey bence. Farklı kültürleri istediğin gibi yaşayabiliyorsun. Ve şu anda çok ciddi gelişmekte olan bir alan. Çünkü havalimanı projesi var ve bu projeyle birlikte Türkiye şu an dünyadaki Avrupa'daki en önemli aktarma noktası. Ve bu yeni yapılacak projeyle bunu Romanya'nın alması bekleniyor. Bunun dışında Drakula'nın tabii ki çok ciddi reklam malzemesi yapıldığını görüyoruz. Bu efsaneyi çok diri tutmuşlar. Ve bununla alakalı da harika bir tema parkı projesi var. Yani ciddi bu Disneyland'ler gibi, bir de Drakula Land gibi bir yapı yapmayı planlıyorlar. Bununla alakalı da çalışmaları sürdürüyorlar. Yani zaten şu anda en çok da turist çeken noktalarından bir tanesi, harika bir termal alan yapmışlar oraya. Terme Bükreş diye. Yani bu Terme Bükreş'e ben ilk gittiğim zaman çok büyük hayran kaldım. Çünkü Sauna Festivali döneminde gitme fırsatı buldum. Ve şöyle bir şey yapmışlar. O çok en
0: Alo. Evet, yine koptu. Birazdan sanıyorum tekrar bağlantı kurulacak.

0: geliyor galiba.
1: Evet, tekrar geliyor.
2: Tekrar geliyor sesin sevgili Tunacan. Koptuk.
0: Ya şöyle
2: ormanda olunca.
0: Tabii tabii, ama hakikaten muhteşem bir doğa koruma alanıymış. Ve geyiklerin en çok bulunduğu, en sık bulunduğu bölgeymiş burası da. Bölgedeki. Hı-hı. Bayıldım gerçekten. Şöyle bu dediğim gibi Bükreş'in oradaki Terme Bükreş'te farklı sauna planlarının. Mesela Rus banyası mesela çok meşhurdur. Bir akçe ağaçlarıyla kendine vur.

0: fiyat olarak. Evet. Şimdi metro kartı aldım. İşte yanlış hatırlamıyorsam 15 euro mu ne verdim? Bir haftalık sınırsız metro kartı için. Ama şimdi harika. Normalde Almanya'dan alışığım toplu taşımalara ben genellikle bir kart alırım. İşte günlük kartımı alırım. Otobüsüne de binerim, şeyine de binerim. Orada sistem öyle işlemiyormuş. Polise geldiğinde bana otobüste kontrol yaptığında, çünkü termi bir peşe metro yok, sadece otobüste gidebiliyorsun. Metro kartımı gösterdim. Dedi ki bu değil, sana ceza yazacağız. Ya şimdi tabii ki Almanya'da ceza yazmanın ne demek olduğunu bildiğim için ben ekstra bir korktum. Hani ne kadar yazacak acaba, nedir ne değildir, bilmediğimiz yanlış bir şeyden dolayı böyle oldu diye. Evet. Ve toplam 7 euro muydu, 8 euro muydu ne cezası? Dedim evet, welcome to Bükreş, teşekkürler. Yani şey, çok güzel yemekler yiyebildiğin yine tam bir Balkan ülkesi. Hatta şu anda Avrupa'yı çalkalandıran bir olay vardır. Hemen Bükreş'in Romanya'nın yukarısında Moldova diye bir ülke vardır. Oraya da mesela hem gidebilme fırsatı bulmadım. Ama onlar da mesela kendini Romanyalı kabul ediyor. Ve bu Moldova dediğim bölgeyi ayıran bir kısım var. Orasının adı da Transdniester. Burası aslında kendi içinde özerkliğini ve bağımsızlığını ilan etmiş bir ülke, ama dünyadaki hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.
1: Evet.
0: Bunlar da Moldova'nın Romanya ile birleşmesini engellemek isteyen Rusların kaldığı bölge. Öyle bir bilgi de vermek istedim. Çünkü gerçekten son dönemde bunun şeyi de, bazı dönemler artıyor. Tartışması, gerginliği artıyor. Umarım her şey dostane ve güzellikle çözülür diyelim. Şimdi baktığımızda mesela oradan çok önemli bir Svatopolis diye bir kilisesi vardır. Tam bir Ortodoks kilisesidir. Yani gidenlere kesinlikle önerebileceğim yerlerden bir tanesidir. Ve muhteşem bir parlamentosu var. Bu parlamentoya da hani Bükreş'e yolu düşen herkese kesinlikle tavsiye ederim. Bu parlamento Çavuşescu zamanında devletin gücünü simgelemesi için çok büyük paralara yaptırılmış. Hatta sırf şey derler, bu parlamento yapıldığı için Çavuşescu'nun sonunun geldiğini anlıyorduk demişler Romanyalılar. Bunun sebeplerinden biri de tabii ki bu kadar para harcanırken halkın durumunun aslında çok içler acısı olması olarak gösteriliyor. Hani biz, halk daha doymuyorken bizim böyle bir parlamento yapmamız neyine diyen bir kesim vardı çok ciddi anlamda. Bununla birlikte şöyle bir durum var. Çavuşescu'nun şu andaki o eski kaldığı ev şu anda müze olarak gezilebiliyor. Herkes tabii ki tarih sevenler Romanya deyince akıllarına ya Dracula geliyordur ya Çavuşescu geliyordur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Hatta şey çok komikti, gittiğimizde tabii halk o dönem yani yokluk içindeyken, işte Çavuşescu'nun eşinin bir ton kürkü var, bir ton güzel güzel kıyafeti var. Oraya giden Romanyalı hanımefendiler gidip bu kürkleri görüp tüü tüü diye tükürüyorlardı. Hani, bize bunu nasıl hak görürsün der gibi. Hala o kızgınlık çok ciddi devam ediyor. Bir de bir zamanlar tabii daha demin dediğim gibi küçük Paris olarak geçiyordu. Hatta Zafer Tagı da bile koymuşlar. Yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında da Fransız kültürü o kadar güçlüymüş ki seçkin çevrelerde de Fransızca çok ciddi modaymış ve mimaride de Paris etkisi gerçekten de çok belirgin. Yani bazı şeyleri gerçekten Paris gibi yapmışlar. Hatta bir restoranı vardır. Yani bildiğin içine girdiğin zaman kendi işte birasını da kendi yapar. Kendi böyle inanılmaz güzel yemekler yapar. Oraya girdiğin zaman zaten sanki Paris'teymiş gibi o elit havayı çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorsun Bükreş'te de. Yani ben genel olarak şehri çok sevdim. İnsanı bana göre çok çok Türklere de değer veriyor ki orada da tabii Türkçe konuşma oranı çok fazla. Bununla birlikte mesela Romanya'nın çeşitli bölgelerindeki ev şekillerini, yani atıyorum Brașov'daki işte eski evler başka, Bükreş'teki eski evler başka, bunların tamamını gözlemleyebileceğim bir açık hava müzesi yapmışlar. National de statüyü Dimitri Gusti, yani Dimitri Gusti'nin müzesi. Buraya da kesinlikle her an Romanya'ya gidenlere tavsiye edebilirim. Yine benim çok sevdiğim alanlardan bir tanesiydi. Romanya ile alakalı diyebileceğim bir başka şey de benim çok sevdiğim, hani bu direktman benim özelim ve çok harika Ukrayna likörü yapan bir dükkan var. Hatta belki Almanya'da yakında geleceğini düşünüyorum. Litvanya'da içme fırsatı bulmuştum falan. Kiraz işaretiyle çok popüler bir likörcüm vardır benim. Direkt ana meydanda da onu da görürlerse sevgili dinleyenlerimiz eğer böyle şeyler seviyorlarsa deneyimlemek isterlerse deneyimleyebilirler.
1: Ne güzel.
0: Bir diğer olay da Brasov. Brasov bambaşka bir yer. Brasov dediğim yerde Drakula'nın aslında şatosunun olduğu ve harika bir old town'lu olan bir bölge. Orada da mesela çok keyifli Cadılar Bayramı partileri düzenleniyor. Şimdi mesela atıyorum şey yapıyorsun, Cadılar Bayramı yaklaşırken biletini alıyorsun ve orada Drakula'nın kendi şatosunda parti yapabilme fırsatı da yakalayabiliyorsun. Yani direkt aslında bir vamp.
1: Korkmayanlar gitsin diyoruz. Evet, korkmayanlar.
0: Babamın çok içinde kalmıştır Romanya. Çünkü biz gittiğimiz dönem 2 gün gidebildik. Annem bir iş dolayısıyla 1 gün sonra İstanbul'a dönmek durumunda kalmıştı. Kısmetse gelecek Mayıs'a tekrardan bir Bükreş planımız olacak. Benim 3. gidişim olacak oraya da. Orada yine insanların çok sevebileceği bir yer söyleyeyim size. Van Gogh'un adına yapılmış bir kafe var. Ve bu kafede Van Gogh'un tüm eserlerinin çeşitli Romanyalı sanatçılar tarafından yapıldığını görüyoruz. Ve bu şekilde de aslında çok harika bir ambiyans yaratılmış durumda. Ondan dolayı da giden herkese de o Van Gogh kafeye de gitmesini tavsiye ederim. Eğer sanat severse ve kahvesini bu sanat eserleri eşliğinde yudumlamak isterlerse ben de kesinlikle bu kafeyi de tavsiye ederim diyebilirim.
1: Harika. Ne güzel. Yani hem yediğin hem içtiğin yerler hem gezdiğin yerler nerelerin ne kadar önemli olduğunu bu şekilde de yakından tanımış oluyoruz sevgili Tınacan. Harika.
0: Kesinlikle ya ben şeyi çok sevdiğim için hani hem gezmeyi de mesela orada Köstence diye bir yer var yanlış bilmiyorsam denize kıyısı olan yine Karadeniz kıyısında olan ve Romanyalılarının genellikle tatil ihtiyacını karşıladığı bir yer olarak bildiğim bir yer var. Orası da mesela Romanya'nın sahil kısmı aslında. Kısmetse gitmek istediğim yerlerden bir tanesi de Yaş diye bir şehri vardır. Hatta bu Yaş Anlaşması'nın vesaire yapıldığı şehir. Buraya baktığımız zaman da çok ciddi bir üniversite şehri olduğunu görüyoruz ve Moldova'nın eski başkenti olarak geçiyor. Hani oradan iki ülkeye de bir girip de deneyimleyebilme fırsatı elde etmek isteyenler de Yaş'a da gidip hem oradaki o genç enerjiyi alıp aynı zamanda da Moldova'ya da günübirlik geçebiliyorlar.
1: Harika. Tekrar herhalde koptu gibi görünüyor. Evet sevgili Tunacan, hemen şarkısına devam edene kadar bağlantıyı kuralım bu arada.

0: geçecek olursak da şu anda maalesef savaş olan bölge olan Ukrayna ile sınır komşusu olduğunu görüyoruz. Tabii biraz üstünde Moldova var. Bununla birlikte Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Macaristan'la da sınır komşusu Romanya. Yani bana göre hani özel olarak gidilip görülecek bir yer mi? Bence kesinlikle, özellikle Bükreş özelinde ben bunun deneyimlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta hani bu tarz böyle partidir, cadılar bayramıdır ve uygun fiyata çok keyifli tatil yapma bölgelerinden birine gitmek isterseniz de Romanya bana göre çok keyifli bir alternatif diyebilirim.
1: Evet, bu arada dinleyicilerimizden Yeşim Hanım bize güzel dileklerini ayrıca iletmiş. Sana başarılar diliyor. Ne güzel diyor. Böyle genç olmasına rağmen bu kadar güzel yerlere gitmiş olması ve bunu ne kadar güzel anlatıyor demiş. O kadar güzel bilgi veriyor ki her hafta onu severek dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, ayrıca Fecri Bey yazmış. Sevgili Elifciğim, değerli dostumuz Mustafa Metropol dinleyicileri ve tabii ki kıymetli konuğumuz Tuna Can demiş. Sizleri radyomuzda dinlemek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Geçen yayınınızı Antalya'dan dinleme fırsatı bulmuştum. Bu yayınınızı ise tekrar Lübeck'ten dinliyorum. Sizlere gönülden iyi yayınlar diliyorum. Hepinize Lübeck'ten kucak dolusu selamlar ve sevgiler demiş. Ayrıca
0: ne mutlu bu güzel yorumları duymak.
1: Evet, ayrıca Ayşe Hanım yazmış. Ayşe Hanım da diyor ki sevgili Tuna Can diyor, senin o güzel sesini yani şarkılarını her zaman dinliyorum demiş. Severek dinliyorum demiş. Ayşe Tunan ismi. Onun da ne kadar yakın. Seninki Tuna, onunki de Tunan. Soyadlarımız da yakın ama çok severek dinliyorum demiş. Genç bir arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sana başarılar dilemiş.
0: Buradan çok çok sevgiler olsun.
1: Takip ediyormuş sayfasından da. Ve kendisi de bu seninle yaptığımız bu program için teşekkür ediyor. Ayrıca farklı yerleri dinlemek Tuna Can'dan harika demiş. Sevgiler, selamlar.
0: Benden de çok sevgiler. Çok teşekkür ediyorum bu güzel yorumlar için. Valla bol bol andık zaten sizi ya. Almanya'ya gelip sizi anmamak olmazdı. Tabii ki mesela 16 bölgenin 14'ünü gezme fırsatı buldum ve hani iyi bir gezginimdir diye rahatlıkla konuşabilirim ama tabii ki böyle sevdiğimiz ailemizin bir ferdi gibi gördüğümüz kişilerle birlikte yaptığımız seyahatlerin de unutulmazlığı bambaşka oluyor. Bol bol da hatıralar sarmış dört bir yanımızı. O zaman her yerde iziniz duruyor.
1: Oh, ne güzel. O zaman birazdan o şarkıyı da çalarız. Bugünlük bitirdik mi gezimizi sevgili Tuna Can?
0: Valla bitirdik diyebilirim ama şöyle söyleyeyim. Yani Romanya'da özellikle mesela enteresan bulabilecekleri bir şey söyleyeyim. Köftesi yine meşhurdur tüm Balkan coğrafyasında.
1: Evet evet, köfte meşhur.
0: Ve sarması çok meşhurdur ama sarması bizim bildiğimiz mesela lahana sarması gibi değil. Bunların lahanası turşudan yapılmış bir sarma gibi oluyor. Ama yine de hani Romanya'ya gidip de denememek bence ayıp olur diyebilirim.
1: Evet, yani kesinlikle onu da denesinler diyorsun.
0: Kesinlikle. Şeyi çok güzel, yani kafeleri çok çok keyiflidir. Hatta ben birazcık daha bu Romanya'nın eski şehrine Beşiktaş Meydanı'na çok benzetirim. Ve hani dediğim gibi uçuk fiyatların olmaması, ülkenin sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışması, bu tarz tema park planları, işte en büyük transfer noktasını yapmaya çalışan bir havalimanı projesi vesaire gibi şeylerle birlikte de aslında bundan bir 10 sene önce yokluk var diyebileceğimiz işte Bulgaristan ve Romanya gibi yerlerin Avrupa Birliği etkisine girdikten sonra nasıl değer kazandığını, nasıl kendini geliştirmeye çalıştığını rahatlıkla görüyoruz. Bence bu da Avrupa Birliği'nin bir gücü diyebilirim rahatlıkla.
1: Evet, ne güzel Avrupa Birliği'ne girmeleri. Keşke biz de girseydik, öyle değil mi? Belki olur.
0: Yani bizdeki tabii durum birazcık daha farklı. Bizde bence iki tarafında aslında hem ilişkileri çok sıcak tutmaya çalıştığı hem de iki tarafında istemediği yani birliğe hem Türkiye girmek istemiyor hem Avrupa Türkiye almak istemiyor bence. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii ki bizim de nüfusumuzdan dolayı Avrupa Parlamentosu'ndaki en yüksek temsilciye sahip olma haklarımızdan bir tanesinin olacak olması. ve bununla birlikte Özellikle tabii şimdi Romanya'nın nüfusu belli, Bulgaristan'ın nüfusu belli ama biz ne olursa olsun 80 milyonun üstünde olan bir ülkeyiz. Evet. Ve mesela İngiltere sırf bu 3 milyon 4 milyonluk işte Bulgaristan'dır, Romanya'dır birliğe girecek diye Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldı ki bu serbest dolaşım hakkı ile birlikte bizim ülkemize bunlar çok sık gelmeyip hani çalışma düzeni kurmasınlar diye. Hı-hı. Aynısı Türkiye'de şimdi 80 milyon olduğu için zaten birçok yerinde hani en son ben Kiel'e gittim. Yani Almanya'nın aslında en kuzey bölgesi.
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: Da ilk indiğim yerde çiğ köfteci gördüm. Şimdi harikaydı. Gidip
1: Kiel'de çok Türk var.
0: Yakaladım.
1: Evet, çok Türk var Kiel'de.
0: Yok ama anında indim hani Almanya'nın en kuzey, hiç beklemiyordum. Bir döndüm.
1: Biz her yerde varız. Sevgili Tunacan.
0: Vallahi çok çok keyifli. Şöyle bundan dolayı da aslında bizdeki tabii nüfus kalabalığı Avrupa'nın bir tık gözünü korkutuyor.
1: Evet.
0: Türkiye'de diyor ki bizim zaten genç vatandaşlarımız çok fazla, bunların aslında belli oranda başka ülkelere gitmesi yine Türkiye için de iyi olur gibi durmuyor. Ve bu şekilde aslında iki tarafın aslında samimi olmak zorunda kalıp ama aynı zamanda da iki tarafın da tam olarak bu birlik muhabbetinde uzak durduğunu görüyoruz.
1: Çok haklısın. Biraz önce Türklerden bahsettik. Ben Portekiz'e gittiğimde, yani Portekiz sonuçta hani Avrupa evet. ülkelerinde görüyoruz da orada bile gördüm ben dönercileri.
0: Yani. Ya ben daha komik bir şey söyleyeyim. Finlandiya'nın en kuzeyinde Rovaniemi diye bir bölge vardır. Bu bölge aslında Christmas'ı ben çok sevdiğim için o tersin 12. ayın coşkusuna. Gittiğim dönemlerde Noel Baba köyüyle çok meşhur. Ama burası nasıl bir yer biliyor musunuz? Uçaklar zaten çok pahalı, çok sınırlı sayıda uçak var. Sadece Christmas'ta turist çekiyor. -20 derece. Ve hani gidiyorsun, trene biniyorsun, Helsinki'den 12 saatte gidiyor. Hani öyle garip bir yer. Bu kadar kuzeyde.
1: Hı hı.
0: Ya bir indim, tam merkeze dönerci var. Hani Finlandiya'nın kuzeyinin kuzeyi.
1: Oh.
0: Ondan da tek görmediğim yer herhalde şeydi bu zamana kadar. Mesela Litvanya'da çok fazla görmedim. Çok fazla görmedim. Yani yine 2-3 sınırlı sayıda gördüm. Bir de Göteborg diye yine İsveç'te çok sevdiğim bir yer vardı. Orada da yani çok sınırlı sayıdaydı en azından benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet evet. Ne güzel. Biz her yerdeyiz.
0: Yani. Vallahi vatandaşlarımızı böyle her yerde de görmek beni de mutlu ediyor. En azından gurbette tekrardan memleketimizin havasını bize hissettiriyorlar. Ne mutlu bana.
1: Evet. Sevgili Tunacan, bir dahaki rotamız nereye gidiyor?
0: Bir dahaki rotamızda benim de çok sayıda yazımı yayınlandı. Hatta iki tane gazetesinde düzenli yazar olarak çalıştım. Ve benim için çok özel olan 5 tane de farklı bölgesine gittiğim Polonya'ya giderim.
1: Evet, hangi gazete hemen söyleyelim onu da baksınlar, okusunlar değil mi?
0: Tabii ki bunlardan bir tanesi New Eastern Europe diye. Oranın aslında Balkan coğrafyası yani Doğu Avrupa toplumunun kültürünü ve coğrafyası kültürünü anlattığım bir gazete New Eastern Europe. Bu Avrupa Birliği ile bağlantılı bir gazete aslında. ve çok sayıda akademisyen de aslında burada yazı yazıyor. En son ben bu gazetede Slovenya eski Cumhurbaşkanı Borut Pahor'la bir röportajımı yayınladım ve bununla birlikte Balkan kültürüyle alakalı 4 tane de şu an aktif olarak yazım var. Bu gazeteyi aslında Instagram'dan da Instagram diyorum. Google'a yazarlarsa Tunacan Tuna New Eastern Europe diye bu 3 yazıma da ulaşabilirler. Bununla birlikte diğeri de Daily Art Magazine diye bir gazete. Bu gazetenin de şöyle bir özelliği var. Apple'ın en iyi kültür uygulaması seçilmiş bir gazete aslında bu. Hı-hı. Kültüre çok sayıda katkıda bulunmuş bir yer. Oradan da yine Daily Art Tunacan Tuna yazarlarsa tüm yazılarıma ulaşabilirler.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Tunacan Tuna.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrardan çarşamba günü iple çekiyorum.
1: Aynen. Çarşamba günü iple biz de çekiyoruz. O güzel yerleri seninle gezmeye devam edeceğiz. O zaman sana harika güzel bir gün diliyoruz Almanya'da.
0: Çok teşekkür ediyorum. Almanya... Yani Mustafa Bey de orada mı?
1: Evet, burada. Hemen ona da vereyim.
2: Evet, sevgili Tuna Can vermiş olduğumu güzel bilgilerden dolayı emin ol ki özendim ben. Yani hemen biletimi alıp gidesim geldi.
0: O zaman şöyle yapıyoruz abim, en kısa zamanda hep birlikte inşallah. Bak ben dedim ya, bir Mayıs Nisan gibi gitmek istiyoruz diye. Bakarsanız hep birlikte gideriz.
2: Ki zaten Romanya ile alakalı da şöyle bir şey aktarayım. Romanya'da da benim epey bir dostlarım var. İçinde uzun yıllar bulunduğum tekstil ve moda piyasasından Romanya'da orada iş yapan, büyük kapsamda iş yapan epey bir dostlarımız var. İnşallah bir gün beraber oralara gidip gezmek, görmek nasip
0: İnşallah.
2: Olur.
0: İnşallah. İnşallah değerli abicim, sesinle de günüm de güzelleşti. Sizlere de harika bir program diliyorum. Her şeyiniz de gönlünce olmasın diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum sevgili Tuna Can. Buradan herkese, tabii ki değerli aşkın abimize, değerli anneciğine, herkese buradan selamlar, hürmet. Kendine çok çok iyi bak. Seni kocaman kocaman öpüyoruz.
0: Hoşçakalın, sevgiyle kalın.
1: Hoşçakal sevgili Tuna Can. Tekrar haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, sevgili Tuna Can Tuna'yla birlikteydik. Avrupa'yı geziyoruz ve her hafta farklı yerlerde sevgili Tuna Can'ın kendi izlenimleriyle gezip gördüğü yerleri bizlere aktaracak. Ve biz de böylelikle ben turşudan da sarma olduğunu bilmiyordum mesela. Bunu da bilmiş oldum ve oranın ne güzel yerlere sahip olduğunu böylelikle yakınen en azından Tuna Can'dan tanımış olduk değerli dinleyicilerimiz. Evet, bu arada onun şarkısını dinledik. Havam Yerinde yine bir aşkın Tuna bestesi değerli dinleyicilerimiz, ama Muazzez Abacı'nın da seslendirdiği Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor yine bir aşkın Tuna şarkısı. Sözleri aşkın Tuna'ya ait. Hatıralar sarmış dört bir yanımı, baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor.

0: Bu arada güzel yayınlar dileyen Melahat Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki Tekin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Güzel yayınlar demiş. Aşkın Tuna'nın o bestelerini çok severiz demişler. Ve bu arada da Tamer Bey Aşkın Tuna'nın bestelerinden biri olan ve en çok dinlenen eserlerinden biri. Biraz önce de beraber yürüdük biz bu yollarda ve tabii ki devlerin aşkı büyük olur. Betül Demir seslendirmiş. Bunu sevgili Mustafa da bir konserde seslendirmişti. Hakikaten çok duygu yüklü ve çok güzel bir şarkı. Yani hangi duygularla yazdığını biz tabii ki konserde öğrendik ama bilmeyen nerede tahmin edebilir. Yani bu sözler, bu kadar güzel yazılmış sözler hangi duygularla yazıldığını tahmin edebilirsiniz. Ne diyor? Uykusuz gecenin ortasında düşüncelerim sana tutsak her şeyi kabullenmem çok zor. Güneş ayrılıkla doğacak. Devlerin aşkı büyük olur. Ya dağlar yerle bir olacak. Ya kıyametler kopacak. Ya da dünya batacak. Senden öyle ayrılacağım. Nasıl bir tutku bu sevgili aşkın abicim? Şu anda beni duyuyorsan bunu sana söylüyorum. Ne tutkularla, ne güzel duygularla yazmışsın kalemine, yüreğine sağlık.
1: Evet, gerçekten duygu dolu bir şarkı. Aşkın abinin bu sözleri yazarken hangi duyguyla nasıl yazdığını gerçekten ben çok merak ediyorum. Ve ben de tabii ki bu şarkıyı orada seslendirmeye çalışırken çok duygulandım. Hatta bir ara hiçbirinize çaktırmadan ağladım sahnede.
0: Fark ettim. Evet, tabii ki benim seslendirdiğim şarkı da keza öyleydi. Her şarkısında ayrı bir duygu var, ayrı bir his var değerli dinleyicilerimiz. Ne güzel yani, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. İyi ki varsın aşkın abicim. İyi ki seni tanımışız. Ve çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Bak, onun güzel izlenimleriyle Avrupa'yı geziyoruz. İyi ki o da bizimle birlikte. Ona buradan kocaman teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ediyoruz. Böyle harika bir evlat yetiştirdiğin için. Ne güzel. Yani her türlü verimlisin aşkın abicim. Daha ne diyelim, buradan seni kocaman öpüyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Evet, bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Devlerin aşkı büyük olur. Betül Demir'den geliyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı dostu şiir edebiyat, bunları da güzel şarkılar tadında sizlerle paylaşıyoruz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Saatlerimiz 11.44'ü gösteriyor.

0: Evet, bu arada değerli Sevgi Alay ablamız bizlere yazmış. İyi yayınlar canlar, güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli Sevgi ablamız. Buradan Refahattin abimize de selamlar, sevgiler olsun. Aynı zamanda değerli Gülden Albay bize Lübeck'ten yazıyor. Sevgili Elifçiğim ve Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum Lübeck'ten. Sevgiler, selamlar. En kısa zamanda görüşmek üzere, özlendinizdir. Bizler de sizleri çok özledik değerli Gülden Hanım ve tabii ki değerli eşiniz Fecri Bey kardeşim ve dostum. Ki bizler için aile dostlarımızsınız. Bizler de sizleri özledik. En kısa zamanda inşallah bir araya geleceğiz.
1: Evet, yine bir Aşkın Tuna bestesi değerli dinleyici. Sözler Aşkın Tuna'ya ait. Beste Halil Karaduman'a, pardon, beste diyoruz. Söz yazarı sevgili Aşkın abimize ait olan Kutup'ta Yaz Gibi Özledim Seni. Son zamanların gerçekten çok sevilerek dinlenen genç sanatçılarımızdan bir tanesi Semih Cenk. Bu şarkıyı da seslendirmiş. Bugün Aşkın abimden başlamışken programımıza Aşkın abinin o güzel eserleriyle devam edelim. Bir güneşe bir de sana bakamam demiş. Bir ateşi bir elini tutamam. Bir nefessiz bir de sensiz kalamam. Çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni diyor değerli dinleyicilerimiz. Yine güzel duygularla kaleme almış bu güzel eseri. Evet, susmuş dudakların, hiç sesin gelmez, uzakta durursun, gurbetin bitmez. Karanlık sulara hayalin düşmez, çöllerde su gibi özledim seni.

0: Aşkın abimizin bu güzel duygularla yazdığı ne güzel şarkılar var, öyle değil mi sevgili Mustafa, ne diyorsun?
1: Evet, Aşkın abi gerçekten bütün şarkı sözleri duygu dolu ve kimi şarkılarını düşündürücü, harika.
0: Evet ve çok güzel eserlerinden bir tanesi de var. Hüner Coşkuner seslendirmişti, bilir misin o şarkıyı?
1: Evet, rahmetli Hüner Coşkuner 56 yaşında kendisini kaybettik ve Hüner Coşkuner'in Haydi Tut Ellerimi albümü piyasaya çıktığında Türkiye'de gerçekten ciddi bir ses getirdi. Ve ben o dönemler çok gençtim ama sık sık dinliyordum. Çok beğenerek dinlediğim şarkılardan biri. Aşkın abimizin kalemine, yüreğine sağlık.

0: da buluşuruz.
1: Şarkı ve söz yazarı sevgili Aşkın Tuna abimiz yine kalemini konuşturmuş. Zeki Müren'in de seslendirdiği bu güzel eser Rüyalarda Buluşuruz şarkısını kaleme almış. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz diyor. Evet, biz de programımızın yavaş yavaş sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu arada bize güzel yayınlar dileyen ve harika bir program oldu. Buradan Tuna Can'a sevgiler, selamlar olsun. Ne güzel demiş onunla Avrupa'yı gezmek. Farklı farklı açıdan bakabiliyoruz şimdi. O Avrupa'nın ülkelerine, bahsettiği ülkelere demiş sevgili. Evet. İrem Hanım. Buradan İrem Hanım'a biz de sevgiler, selamlar yollayalım. İbrahim Kadriye. Evet, İrem Kadriye. Soyadını da söyleyelim dinleyicilerimizden. İrem Kadriye Hanım güzel yayınlar dilemiş. Evet, biz teşekkür ediyoruz duygularınızı bizle paylaştığınız için sevgili İrem Hanım. Ayrıca bize Ahmet Bey güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e. Bizden de sevgiler, selamlar olsun değerli dinleyicilerimiz. Ve kim başka güzel yayınlar demiş. Hemen bakıyoruz. Mehtap Hanım güzel yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Mehtap Hanım. Bizden de size sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca evet, Yaşar Bey güzel yayınlar demiş. Yaşar Bey şu anda yoldaymış. Yolda giderken bizi dinliyormuş. Size güvenli sürüşler diliyoruz. Hava bugün biraz güneşli, biraz bulutlu ama sıcak. Hamburg bugün yağmurlu olmayacak. Öyle gösteriyor hava programında. Ama yarın %100 yağmur gösteriyor. Evet. Gerçi bu sene kışın güzel geçti. O yüzden yazın... Yaz güzel geçti mi bilmiyorum. Biz yazın burada değildik ama kış güzel geçmiş değerli dinleyicilerimiz. O yüzden ne diyoruz? Türkiye'yi aratmayacak havalar. İnşallah bize de bir gün gelir. Biz de nasibimizi alırız. Ama Türkiye'mizin de o güzel enerjisini burada hissediyoruz zaten. Bir programımızın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Haftaya yine... Biz pazar günü daha doğrusu saat 9 ile 11 arası tekrar kulaklarınızda olacağız. O zamana dek ne diyoruz? Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın diyoruz. Şu...

Radyo Kültürler Arası Yayın FM 93.0 Metropol Radyo Interkulturelle Sendung FM 93.0.

İlkini bırakırım elden. Beni beklersin geri gelmem. Tutacağını sanarsan nereden? Bilemezsin vuracak nereden. Hava kararıyor bizi henüz erken. Rüzgara ben açarım yelken.

ayrılır inmez. Ayrılıyor abi. Ayrılıyor. Ayrılmaz. Ayrılmaz. There's no one like.